Kondramang uopo, saramang grong ekarium. Mas ope tata komobo, vimus eti kondrebung. Stray def stray, vi nosa frede. Gadu na vi fesimam. Heri libi, tena dede. Visa feti gi sranang.